asochi e ma me bo atutu asha se be ojo ama me bo apa apa asha bu yehuwa